0: K5, Rey Espeja Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!